Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin khatemil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahabatihi ve ahbabihi ila yevmiddin. Azizanım selami khuay gavreten lebi. Navnişani basa kaman berpirsiyariyetiye ve tem mesuliyet.